ne shi shauri a abin fakta sha mai rido ne shi shauri a gultuna ma'adan a saro ne dofallin hiyar larin tullurin nan kura da ma shi masjidi gultuna ma'adan shi ma loktudo ne shi a baranda show Abubakar Garba Economy shi do ne a loktunze shi ma masjidi shi ma da chotto kartoro mai rishi ma da tuku kura da ma masjidi shi ma shi ma masjidi ne pal suro do ne kor do yero alan shi ma masjidi pal zama faktine loktunze pal kuru adema lama doni shi adin yazo kuru adema ilmu gultuso kuru awala doni shi lamar korkor doni shi jamido yero ma uzna ma ada masjid shi ma adan lamar sulyoso gade gabna da samaso tadina kara da ji shi masjid gultuna ma ada foto burana gultuna da sa doni sha do falin sa doni sha do falin yar larin miyan loko uskun to ndo gultuna kuru masjid shi ma ada gana aden shi hatta go sa doni du inni fin loko arakana go sinalan falta gana ya tondana so doni dina da faraccin ne kura da ma